her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez.

0: gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam.
0: Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık. Bu zirvenin mesajı basit, NATO sonuç üretiyor açıklamasında bulundu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi. ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.
1: Spor.
0: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4.412 şahsın yakalandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için Haziran ayında 315,7 milyon lira hibe ödemesine hesapları aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3.811'e yükseldiği açıklandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti.

0: etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4.412 şahsın yakalandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara Zirvesi kapsamında 6-8 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş yapıldığını açıkladı. İtalya Başbakanlığı'ndan Ankara'daki NATO zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine kolektif savunmaya ve ittifakın Güney Kanada'da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul, kurum ve birim

0: Kendilerine ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Spor.
0: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını, 995 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital cüzdanla sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilerimize 5 milyon liraya kadar kredi sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğunu, Türkiye'nin nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18.

0: sırada yer aldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD ordusunun ülkeye yönelik son saldırılarının açık bir savaş suçu olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: 95.5.
1: Aldın ağımı mühim değil, gitme ölümden.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Miloško Spasić ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ayyıldız Müşterek Karargahı modern askeri yerleşke olmasının yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetini kurumsal bütünleşmesini sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Karargah tamamlandığında 12 milyon metrekarelik proje alanıyla Pentagon'dan 3, NATO karargahından 4 kat büyüklüğe sahip olacak. Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle gerçekleştirdiği 2026 sondaj programı kapsamında Tekirdağ'da 4. kuyusunu açıyor. Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alınırken babası Nizamettin Kabaiş yeni avukatların dosyayı yeniden incelemeye başladığını söyledi. Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 5120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
2: Spor.
1: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine an itibariyle mikrofon karşısındayız. 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde keyifli şarkılar sizleri bekliyor değerli dinleyenler. Keyifli anları yine sizlerle geride bırakacağız.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi dünya siyaseti, ekonomisi ve savunması hakkında efendim önemli toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü başkente çevrildi diyebiliriz değerli dinleyenler. NATO zirvesine katılan önemli isimler zirvedeki detaylardan da övgüyle bahsediyor. Romanya medyasında Radu Tudor kebaba övgüler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump'sa yol övdü, biliyorsunuz ki bu çok konuşuldu ve gülündü. Biliyorsunuz ki bu yollar güzel, yollar yapıldı geyiği ülkemizde yıllardır yapılıyor. Herhangi bir siyasi görüş ifade etmeden tanımlıyorum bu arada bunu, ama Başkan Trump tarafından da bu sözlerin tarif edilmesi tabii ki sosyal medyada da geyik konusu oldu. Diğer liderler ne diyor Türkiye ile ilgili, bakacağız detaylara. Ayrılmayın, geliyorum.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyenler. Dünyanın gözü kulağı, özellikle ülkemizin tabii ki son zamanlardaki tek gündemi NATO zirvesi değil mi? 36. NATO zirvesine Türkiye'ye sahipliği yapıyor ve övgüler geliyor dedik. Bizlerle ilgili özellikle lezzetlerimize Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Ankara'dan Türk kahvesi paylaşımı yaptı. Türkiye'ye yaptığım bu ziyarette otantik Türk kahvesinin tadını çıkarttım diyen Japon politikacı tek tek Türk kahvesi geleneğini, ritüellerini ve içim tarzını anlattı. Kahve falıyla ilgili bile konuşmuş. Yine Japon Savunma Bakanı Koizumi ise adeta bir YouTuber gibi takılmış. Heyetleri kullandığı güzergahın önündeki gecekonduların maskelenmesine Ankara'da yol kenarları bile NATO rengiyle kaplı cümleleriyle övmüş.

Güne dair en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 9 Temmuz 2026 günlerden de Perşembe bugün. Haftanın 4. gününü geride bırakıyoruz ve NATO zirvesi sebebiyle ülkemize gelen hem liderlerin hem de gazetecilerin övgülerinden, ilginç karşılaşmalarından bahsediyorduk sizlere. Alman bir gazeteci açık büfe kahvaltıya inince şaşkınlığını gizleyememiş. Çeşitler içerisinde video çekiyor ve sosyal medya hesabında paylaşılıyor. Bu da çok yine beğeni alan paylaşımlardan birisi. Yine kedilerden bahsetmesek olmaz değil mi? Bir gazeteci de bir fotoğraf paylaşıyor podyumda. Bir kedi Türkiye büyük şehirlerde sahipsiz kedilerle tanınır. Bugün biri yüksek güvenlikli NATO zirvesi savunma sanayi formuna sızdı diye kedinin bir görüntülerini paylaşmış değerli dinleyenler. Evet, keyif de geride kalsın. Ülkemizin de güzel temsil edildiği, ülkemize güzel katkılar sağlayacak anları geride bıraktığımız bir zirve olur umarım diyelim.

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. NATO zirvesini konuşuyorduk. Ankara NATO'ya ev sahipliği yaparken Beştepe'de dünya liderlerine özel bir davet verildi değerli dinleyenler. En çok konuşulan da akşam menüsüydü. Türk mutfağının eşsiz tatlarından oluştu bu menü ve sosyal medyada da gündem oluşturdu diyebiliriz. Gerçekten yurdumuzla ilgili benim bile bazılarımızın çoğumuzun ilk kez duyduğu ne lezzetlerimiz varmış dedik. Mesela Denizli yoğurdu, yanık Denizli yoğurdu daha doğrusu onlardan birisi. Öne çıkanlardan mutlaka ilk fırsatta birçok vatandaşımız tadacaktır değil mi? Fiyatları da baktık. Birazcık uygun ama Denizli dışında bulmak mümkün mü? Bilemiyoruz tabii ki. Yine iste ayaz salçasıyla yapılan menülerde epey bir lezzetli olmuş görülüyor değerli dinleyenler. Ülkemizin binbir çeşit yemeği tattırılıyor orada misafirlerimize açık büfelerde, sabah kahvaltılarda, akşam yemeklerinde. Peki bu yemekleri kimler hazırlıyor? Detaylara bakacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.

Hanımlar beyler, NATO davetinde yemekler de en çok konuşulanlardan birisi değil mi? Türk mutfağı olunca söz konusu ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçimiz gelince biz yemekte iyi ağırlamayı biliriz. Peki kim hazırladı bu yemekleri? En çok bu merak ediliyordu. Menünün Türkiye'ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran Fatih Tutak tarafından hazırlandığı ortaya çıkmış. Instagram hesabından Fatih Tutak bir fotoğraf paylaşıyor. O fotoğrafla birlikte de bu menülerin ustasının Şef Fatih Tutak olduğunu öğrenmiş olduk efendim.

zekanın doğuştan gelen bir özellik olduğunu ve zaman içerisinde geliştirilemeyeceğini düşünüyorsanız efendim yanılıyorsunuz. Aslında bilişsel kapasite ve istevsellik yaşam boyu geliştirilebilir ve nörobilim ve psikoloji araştırmalarına göre bu beynin nöroplastiti adı verilen yeni sinir bağlantıları kurma ve kendini yeniden düzenleme kapasitesiyle mümkünmüş. Bu kapasiteyi artırmak için günlük yapabileceğiniz bazı aktiviteler var. Bahsedeceğiz detaylardan. Beyni nasıl geliştiririz? Zekayı geliştirme adına ipuçları. Geliyor Festival'de iyi müzikle birlikte ayrılmayın.

0: partiler.
1: Hanımlar beyler, günde sadece biraz zaman ayırarak zeka geliştirebilen alışkanlıklardan bahsedeceğiz demiştik. Onlardan ilki enstrüman çalmakmış. Günümüzde sinir bilimciler insanların beyinlerini makinelere bağlıyor ve farklı aktiviteler yaparken beynin hangi bölgelerinin aktifleştiğini belirleyebiliyorlar ve bununla birlikte de enstrüman çalmanın bu alanda bizi geliştirdiği gözüküyor. Müzik beynin birçok alanını aynı anda çalıştırıyor ve yeni bir müzik aleti öğrenmeye çalışırken de beynimiz resmen egzersiz yapıyor diyebiliriz.

0: yapardım.
1: Güneydi Ayrı, en sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel, harika bir gün dilerim değerli dinleyenler. Efendim, günün konusu neydi? Günde sadece birkaç dakika ayırarak zeka geliştiren hamleler. İkinci başlık, ilk müzik enstrüman çalmak dedik, müzik yapmak dedik. İkinci başlık empati yapmak. Empati yeteneğinin sadece bir sosyal davranış olduğunu ve iyi insanların yaptığını düşünebilirsiniz. Ancak empati duygusal zekanın en belirgin göstergesidir. Zeka birden fazla bakış açısıyla oynayabilmekle ilgilidir. Yani eğer zeki bir insansanız karşıdaki kişiyle daha kolay empati kurabilir ve onun duygularını anlayabilir. Hatta onun düşüncelerini tahmin bile edebilirsiniz. Ve bu sayede hem daha duyarlı hem de daha mantıklı düşünen bir insan da oluyorsunuz. Bunu es geçmeyin derim.

9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, festival kaldığı yerden devam ediyor. Günün konusu zeka geliştiren hamlelerdi. Düşünmek de zeka geliştiriyormuş. Evet, çok ilginç değil mi? Bunun nedeni aslında çok basit. Artık düşünmeye vakit ayıramıyoruz ki. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz. Araba kullanıyoruz, çalışıyoruz. Telefonları yıldız kaydırıyoruz derken düşünemiyoruz aslında. Kalan vaktimizde genellikle telefona bakıyoruz. Ve hayatımızda artık bolca dış uyaran var ve ancak içsel uyaranların hiçbiri yok. Oysa düşünmek efendim günlük deneyimlerinizi kalıcı iç görücülere dönüştürmenin en iyi yolu olarak gösteriliyor.

istivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Günde sadece birkaç dakika ayırarak zekanızı geliştiren hamlelerden bahsediyorduk. Efendim şöyle bir baştan yenileyelim listeyi. Enstrüman çalmak dedik, empati yapmak ve düşünmek dedik. Sonraki maddemiz ise yazı yazmak. Bir şeyleri yazmak, yani aklınıza gelenleri, günü nasıl geçirdiniz, o günkü düşüncelerinizi, yaşadıklarınızı yazmanız bile yeterli. Yani böyle ebedi, edebi cümlelere, noktası noktasına, virgülü virgülüne çok anlaşılabilir yazılar ortaya çıkarmanıza da gerek yok. Hatta ilk etapta günde birkaç cümle yazmak bile zekanızı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyormuş. Efendim son başlıksa aklınıza gelen ilk düşüncelere teslim olmamakmış. Yani stresli bir durum yaşadığınızda aklınıza gelen düşünceler korku ve duygularla doluymuş. Yine son olarak liste yapmakta. İstediğiniz her konuda liste yapabilirsiniz. İster daha fazla para biriktirmenin 10 yolu, ister çalışırken verimliliği artırmanın 10 yolu, ister kilo vermenin 10 yolu olsun. İlk birkaç fikir kolayca bulunabiliyor, ancak ona ulaşmak için zihinsel çaba sarf etmeniz de gerekebiliyor efendim. Keyifli şarkılarla festivalde yolculuk devam ediyor. Kısa bir soluklanıyoruz, sonrasında yeniden buradayız.

Sen bir anka kuşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede, dudağımda.

Hanımlar beyler, festivalde ana ve güne dair ne varsa yaşanılacak, paylaşılacak, festivali yine sizlerle geride bıraktık. Keyifli anları ortaklık eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla enerji dolu bir başlangıç yapıp enerji dolu da bir final yapabilmek adına haftayı kapatırken biz yine burada olacağız. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Yeah,

Gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talip.

Çıplak var, çistak çistak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çistak çistak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

Efendim bu akşam başladık sevgili Murat Turan ve Özgür Dülekar kardeşlerimin katkılarıyla bu saatimizin ana sponsorları olarak destek veriyor kardeşlerimiz. Bu saatimizi sundular. Katkıları kalbimizde her takdirin üzerinde. Sevgili Murat Turan ve Özgür Dülekar'a selam olsun. Hakeza Gönül Köprüsü'nü kuran İbrahim Enes Karakaya'nın babası sevgili dostum Murat Karakaya'ya da ayrıca selamlarımı gönderiyorum. Sizler de bizimle çalışmak isterseniz 552-711-7490 552-711-7490 yayınlarımızın herhangi bir saatine sponsor olmak isteyen kardeşlerim 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazsınlar. Hafta içi ayrı değerlendiriliyor, hafta sonları ayrı değerlendiriliyor. Her gün 19'dan gele 01'e değin yayın saatlerimiz var. Yurt genelinde yayındayız. Ortak yayındır, haberiniz olsun. Elbistan'a bir selam daha gönderelim. Ciğerci kardeşler biliyorsunuz çekiliş yapıyor. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına girdik, üye olduk. Son gönderiyi beğendik ve altına iki kişiyi etiketledik. Hikayede de paylaştık. Çift kişilik yemek kazanma şansın var. Acil bunu yap. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, altına yorum yap iki kişiyi etiketleyerek ve story'inde hikayende paylaş. Halis Hançer, ciğerci kardeşler olarak Koca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerin envai türünü, etin envai türünü, ızgara çeşitlerinin krallarını, kraliçelerini sizlere sunmaya devam ediyor. Sabah 11.30, akşam 10 aralığında ister giderek ister alo diyerek ciğerci kardeşlerden mis gibi damak çatlatan kebaplar sipariş geçebilirsiniz. Unutma ciğerci kardeşler Elbistan 46. Gir, takip et, beğen, son görselin altına yorum yap, iki kişiyi etiketleyerek ve son görseli hikayende paylaş. Çift kişi yemeği kap. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Bütün detaylar orada arkadaşlar. İyi yayınlar dostlar. Ben Berşan Tunçel. Buradan Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Burak Güngördü. Önce selamlarımı, sonra ölene kadar dostunuz dostum, düşmanınız düşmanımdır. Düştükçe kalkmayı, kalktıkça kimin ne olduğunu öğrendik mesajını gönderirim dedi Berşan Tunçel. Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Burak Güngördü için selamlarını gönderdi ve dedi ki ölene kadar dostunuz dostum, düşmanınız düşmanımdır. Düştükçe kalkmayı, kalktıkça kimin ne olduğunu öğrendik dedi. Berşan Tunçel selam olsun. Biraz hızlı mı gidiyoruz arkadaşlar? Yoksa ben mi yoruldum?

Doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu bozulmaz. Selam olsun okuttuğum tüm dostlarıma, ismini yazdığım bütün dostlarıma diyor Berşam Tuncel. Doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu bozulmaz. Selam olsun isimlerini az önce söylediğim tüm dostlarıma. Berşam Tuncel. Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, ölene kadar dostunuz dostum, düşmanınız düşmanım. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmez diyor Berşan Tunçel. Düştükçe kalkmayı, kalktıkça kimin ne olduğunu öğrendik mesajı da geldi Berşan'dan. Yine doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu bozulmaz diyor Berşan Tunçel. Bizim yarınımızla ilgili plan yapanlar bizim dünümüze baksınlar. Yine Berşan Tunçel'den İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Cesur Can Yılmaz, Batuhan Işık, Osman Yılmaz, Batkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan'a bolca selam var. Berşan Tuncel dostlarını unutmayan kardeşlerimiz arasında yine önde gelen özel bir kimlik. Selam olsun Berşan Tuncel ve dostlarına.

Devam ediyorum. Gülşah Düzgün kardeşimin mesajı var. Gülşah Düzgün'ün mesajı: merhabalar, eşim Erdi Düzgün için nefesim geceler uzun, sessizlik ağır. Şöyle aslında söylemek lazım, ben yanlış okudum herhalde ya da artiküle ettim. Merhabalar, eşim Erdi Düzgün için nefesim geceler uzun, sessizlik ağır. Sen orada zamanla kavga ederken ben burada sabırla seni bekliyorum. Kokun yok, dokunuşun yok ama adın her gün yeniden doğuyor içimde. Dışarıda herkes kendi hayatında ama benim dünyam sensiz yarım. Bir gün o kapılar açılacak hayatım ve ben seni bekleyen kalbimin bütün birikmiş özlemiyle yeniden saracağım. Sen yeter ki dayan, ben buradayım, yanındayım, hep sevdiğim, varlığın bize bir hediye. Sen harika bir baba, mükemmel bir eşsin ve ben bu hayatta en şanslı kadınım. İyi ki sen ömrüm, iyi ki sen. Gülşah Düzgün devam etti. Eşim Erdi Düzgün için Hilal Zerdüş Kurban Olurum parçasını istiyorum. Elbet bir gün yeniden kaldığımız yerden en güzel haliyle sevdiğim dedi. Şarkı hazır. Gülşah Düzgün'den eşi Erdi Düzgün'e Hilal Zerdüş Kurban Olurum. Aslında kurban olurum değil mi? Kurban olduğum değil, kurban olurum parçasını istiyorum. Elbet bir gün yeniden kaldığımız yerden en güzel haliyle sevdiğim dedi. Gülşah Düzgün Erdi Düzgün'e. Yine çok güzel satırlardı. Nefesim, çok güzel bir hitabet.

Taner Ünal, isteklerini tersten yapıyorum bugün vallahi. Seçip gönderiyorum. Ali Kınık, Yener Çevik, Yalnız Değilsin. Taner Ünal'ın yüreğinden Aslan ağabeyi Alper Ünal'a, ağabeyi Orhan Ünal'a armağan olarak geliyor. Bugün değil ama elbet bir gün mesajıyla Taner Ünal'ın yüreğinden Aslan ağabeyi Alper Ünal'a, Ünal Hava Yolları'na ve ağabeyi Orhan Ünal'a armağan olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Allah bilsin be, ben varım. Ali Kınık, Yener Çevik, Yalnız Değilsin. Taner Ünal'ın yüreğinden geldim.

Efendim devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği.

şeyi var. Radyolarını yeni açan kardeşlerim, böyle yapıyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, fark etmeksizin mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. 552-711-7490. Belki Ferhat değilim, dağları aşayım. Belki Mecnun değilim, diyar diyar dolaşayım. Ama bir saç teline, o çatık kaşına yakarım bu yalan dünyayı. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanındayım. Canım, kanım, iki gözüm. Efe, Bikete, özlem sana, hasret, hasret sana sevdiğim mesajı geldi. Belki Ferhat değilim, dağları aşayım. Belki Mecnun değilim, diyar diyar dolaşayım. Ama bir saç teline, o çatık kaşına yakarım bu yalan dünyayı. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanındayım. Canım, kanım, iki gözüm. Efe, Bikete, özlem sana, hasret sana sevdiğim dedi Zeynep kardeşimiz. Efe, Bikete bu güzel mesajı göndermiş. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım ve Can Sağlam diyor ki, hayat bana seçenek sunmadı, ben de kendi şıklarımı yarattım. Adil bir oyun beklemiyorum, sadece kuralları benim koymamı bekleyin. Ben masadan kalktıktan sonra gelen hesap kimseyi ilgilendirmez. Caner Sağlam'a, Muammer Yıldırım'a, Bektaş Akşın'a, Birkan Şükrü Arslan'a, Volkan Arslan'a, Bayram Demir'e, Yavuz Karabulut'a, Caner Korkmaz'a, Sadullah Tuyan'a, Erdi Düzgün'e, Mahir Tanşi'ye, Ozan Deniz Kaplan'a, Yunus Akdoğan'a, Azat Kılıç'a, Oğuzhan Çelik'e, Muhammed Talha Kılınç'a, Köksal Uludağ'a, Doğukan Çadır'a, Taner Erçelebi, Salih Uygun, Mehmet Çağlar, Yusuf Duygulu'ya gelsin sıradaki güzel eserler. Sevgili Demirkan Arslan, yani Furkan Arslan panelinden gelen mesaj. Furkan Arslan, her bir virgül için 1000 kere teşekkür ederim. Vallahi ne güzel oldu bak. Virgüller can kurtarıyor arkadaşlar. Kadir Arslan panelinden gelen mesaj. İyi yayınlar abi, ben FKA. Bugün Ankara'da son günün. Senin aracılığınla bütün dostlarıma selam, saygılarımı diliyorum. Bugün Ankara'da son günüm mü demek istedin? Ben Ankara'da son günüm anlarsam çok sıkıntı Kadir. Eyvallah. İyi yayınlar abi, ben FKA. Bugün Ankara'da son günüm. Senin aracılığınla bütün dostlarıma selam, saygılarımı diliyorum. Dilerim ki gittiğim yerde seni dinleyebilirim. Sana da selam ve saygılarımı iletiyorum abi. Kadir, FKA hangi ile gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yozgat'sa dinlersin, Çorum'sa dinlersin, Sivas'ta dinlersin, Burdur, Uşak, Niğde dinlersin, Erzincan dinlersin, Van dinlersin, Balıkesir dinlersin. Sen haber ver. Yoksa da yayınımız olduğun ilde bir radyo buluruz. Ne yapalım? Sen yeter ki dinlemek ister. Mert Atasoy, Mert Atasoy'dan gurbet yolcusu olan canı kanı Fatih Kara'ya sıradaki eser armağan olsun. Yolun açık olsun kardeşim mesajı geldi. Kadir Arslan'dan yine bir mesaj. Ben FKA. İyi yayınlar abi. Şu an beraber olduğum dostlarım Kandoğan Kırkgözler, Mustafa Güler, Cesur Cihan Yılmaz, Devran Can Toprak ve Yunus Bağlıcak. Aslan gibisiniz. Aslan gibi kalın mesajı geldi. Mert Atasoy'dan Tahir Atasoy, Kandoğan Kırkgözler, Fatih Kara, Mehmet Can, Öksüz Mustafa Güler ve Yunus Bağlıca'ya sıradaki eserler gelsin. Selam olsun, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim Mert Atasoy. FK'dan canım kanım Mehmet Ali Kempiç. Yok, bu soy isim Kerpiç, yanlış, Kerpiç olması lazım. Evet, Kerpiç. Mehmet Ali Kerpiç, aslan gibisin, aslan gibi kal Memom. Çık ve en kısa zamanda yanıma gel. Seni çok seviyorum aslan kardeşim. Sana ve dostlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Aslan Memom. FK'dan aslan dostu Süleyman Şahin'e. Aslan Sülom, aslan gibisin, aslan gibi kal. Seni ve dostlarını Allah'a emanet ediyorum. Bu arada Süleyman Şahin ve arkadaşları radyo başına toparlansınlar. Birkaç istekleri daha var. İyi yayınlar, ben FK. Şu an beraber olduğum dostlarım Tandoğan Kırkgözler, Mustafa Güler, Cesur Can Yılmaz, Evren Can Toprak, Yunus Bağlıcak, Mehmet Can Öksüz. Aslan gibisiniz de aslan gibi kalın aslan dostlarım. FK'dan Kirven, Boran Batman, Mamış Polat,

Arifcan Boğatır, Metin Keskin ve Süleyman Şahin'e selam ve saygılarımı iletiyorum mesajı geldi. Ben FKA, canım kanım Mehmet Ali Kerpiç, Süleyman Şahin, Mamiş Polat, Boran Batman, Metin Keskin, Mete Çakmak, Seyfi Can Batum, Can Polat, Gürkan Aslan, Gürkan Aslan ya da Polat Gürkan, Can Polat Gürkan, aslan gibisiniz, aslan gibi kalın, aslan Memom seni seviyorum. Virgül can kurtarır, virgül koyun kurban olduklarım isim soy isimlerin arasına. Ersoy Ağırcan'dan arkadaşları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Bekir Aksu, Barış Kurt, Tony Montana, Hacı Ömer Sarıoğlu, Hakan Şişman, Buğra Yeşilöz, Berat Gökmen, Keke Ercan selam olsun. Eylem Çakır, ben sanırdım ki insan sadece kendi canını taşırmış bedeninde. Beni severken anladım ki Allah kalbime bir can daha emanet etmiş. Elbet bir gün M.Ç. Fatma'dan M.Ç.'ye canımın içi her şeyim seni seviyorum. Her an her saniye aklımdasın, duamdasın. Hep dua ediyorum. Senin için inşallah geçer. İyi ki hayatımdasın bir tanem. Kendine iyi bak. Aklım sende kalmasın. İyi geceler Fatma'dan M.Ç.'ye. Selam olsun. Ayşenur Tuncer abime, Çağatay Tuncer'e, Sabret abi, her gecenin bir sabahı, her hasretin bir kavuşması vardır. Seni beklediğimiz gün en güzel günümüz olacak. Seni çok özledik mesajı geldi. Emin Tosun panelinden, Mehmet Emin Tosun'dan tüm şarkılar abileri Emre Tosun, O Gün Bozkurt, Adnan Demirbüken'e gelsin. Ya güzel günler bizim olacak ya da hiç kimsenin güzel bir günü olmayacak mesajıyla. Furkan Semih Şenol'dan dostlara Ersoy Ağırcan, Bekir Aksu, Barış Kurt, Tony Montana, Ahmet Yıldırım, Erdinç Erice, Dursun Kaplan'a, Antepli Poyraz, bizim adaletimizin terazisinde eksik olmaz. Herkese bol şans mesajı geldi.

Şöyle bir hızlanalım. Taner Ünal'ın yüreğinden bir kere daha Ünal Hava Yolları'na, Alper Ünal ağabeyime, Orhan Ünal ağabeyime. Bugün değil ama elbet bir gün mesajıyla bertaraf geliyor. Taner Ünal'ın isteği yayında efendim. Aç radyonun sesini. Aslan abim Alper Ünal'a, abim Orhan Ünal'a gelsin. Bugün değil ama elbet bir gün dedi Taner Ünal.

0: Abileri Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, Kirven Fatih Kara, Arifcan Boğatır, Mehmet Ali Kerpiç, Erdem Kırkgözler, İbrahim Kocaya, Taha Büyükşahin, Enes Çakır ve sayamadığım kardeşlerime benden selam olsun. Başınız dik, kılıcınız keskin olsun mesajı geldi. Boran Batman'dan abileri Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, Kirven Fatih Kara, Arifcan Boğatır, Mehmet Ali Kerpiç, Erdem Kırkgözler, İbrahim Kocaya, Taha Büyükşahin, Enes Çakır ve sayamadığım kardeşlerime, isimlerini sayamadığım kardeşlerime benden selam olsun. Başınız dik, kılıcınız keskin olsun mesajı geldi. Yayını yeni açan kardeşler ve ilk defa dinleyenler varsa medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulun. İlk kon mesaj, ikinci kon şarkı türkü isteği. medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Devam ediyoruz. Serkan Rençber, haberin yok. Taner Ünal'ın yüreğinden yine ağabeyi Alper Ünal ve Orhan Ünal ağabeylerine armağan olarak geliyor. Bugün değil ama elbet bir gün mesajıyla Taner Ünal'ın yüreğinden Serkan Rençber, haberin yok geldi. Kime geldi? Orhan ve Alper Ünal ağabeylerine. Ünal Hava Yolları.
1: Kuzu postunda kurtların, dost görünen düşmanların, melek yüzlü şeytanların içindesin, haberin yok. Gittiğin yol mayın yolu, dört tarafın yılan dolu. Ayık ol, kendini koru, yakacaklar, haberin yok. Ne dostun var ne akraban, kimse sarmadı ki yaram. O Allah'ından başka herkes yalan. Tek başınasın, haberin yok. Yakacaklar, haberin yok. Yakacaklar, haberin yok. Haberin yok. Haberin yok.

Efendim gecemiz devam ediyor. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin mesajlarınızı, hemen yer veriyoruz, bekletmiyorum fazla. Zübeyde Çakır, evladım mesafeler sevgimizi eksiltmez, dualarım ve kalbim her zaman seninle, en imkansız dediğin bakmışsın bir anda oluvermiş, sana söz verdiğim gibi her şey çok güzel olacak, sabır en karanlık gecenin ardından doğan güneştir, unutma dedi M.Ç. Sadullah Tuyan kardeşim, iyi yayınlar Murat abi, ben Sadullah Tuyan, teşekkür ederim Sadullah'ım. Sadullah Tuyan ve Mahir Tanşi abilerim, ha ben Sadullah Tuyan, Mahir Tanşi ve abilerim Gazi Yıldırım, Mahmut Polat, Can Sağlam, Demirkan Aslan kardeşlerim, Onur Tokmak, Mami Yıldırım, Kaan Öztürk, Musa Özdemir, Sedat Kınay, Serdar Ergin, Yunus Emre Kocakaya, Umut Kulay'a gelsin. Sıradaki eserler Mod. Rabbim delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Amin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sadullah Tuyan, Can Özüm, Arzu Tuyan ve bacıları Dilan, Müjde, Özgül'e gelsin. Sıradaki en güzel eserler Not. Ben sevgimi Allah'a emanet ettim, bana da yokluğun düştü, ablamı yarın 5'te kesin ara, arzuşum dedi Sadullah Tuyan. Ve aleyküm selam Sadullah. Ersoy Ağırcan'dan arkadaşları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Ayı Burak Ayaz, Veysel Seven, Hakan Kılıç, Okay Kızarcı, Devran Kaplan, Serkan Özçelik, Haydar Tatlıbal, sevgi emek vermektir. Haymanalı Kürdo emekli oldu, mesajı geldi. Kadir Arslan, iyi yayınlar abi, ben Yusuf Kara ve Furkan Yıldız'dan, canım abim Fatih Kara'ya çok çok selamlar, bugün olmasa da elbet bir gün, abim şeklimizi şekil peşinde koşanlara bıraktık, gönlümüzün güzelliğini yaşıyoruz, canım abim FK. AY'den gelen mesaj şöyle, merhaba canımdan çok sevdiğim kuzenim, her gün bizim lehimize, içini ferah tut, bırakmam seni oralarda, Esra Böçgün. Furkan Semih Şenol'dan kardeşleri Ersoy Ağırcan, Ömer Çelik, Çinçinli Erkoş, Ferdi Kızıltepe, Hakan Kılıç, Samet Bayram Bey, Sercan Şenol'a sıradaki şarkılar armağan olsun, selam olsun. Efendim mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, haberiniz olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönder gelsin. Unutma, Elbistan'da çekiliş var. 10 şanslı çiftten biri sen olabilirsin. Ciğerci kardeşler çekiliş yapıyor. 10 şanslı çifti ağırlayacak ciğerci kardeşler. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da, ne yapmanız gerekiyor? Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, altına 2 kişi etiketleyerek yorum yap ve hikayende o son gönderiyi paylaş. Bu kadar. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına gir, son gönderiyi beğen, altına yorum yap, iki kişiyi etiketleyerek ve o son gönderiyi hikayende paylaş. Ali Sançer ve ciğerci kardeşler çalışanlarına selam olsun. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai çeşidi ciğerci kardeşlerde. Ciğerci kardeşler Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Devam edelim, hız kesmeyelim. Evet, daya geldi. Halit Bilgiç söylüyor. İyi yayınlar dostlar, ben Berşan Tunçel. Bir kere daha araladı sayfayı Berşan Tunçel. Buradan can dostum olan İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Baran Aslan, Osman Yılmaz.

Yılmaz, Kadir İlhan, Buğra Kaleri, Cesur Cihan Yılmaz, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Arslan'a çok selamlarımı yolluyorum. El uzatanı da gördük. Çelme takanı da, aslan gibi yanımızda olanı da gördük. Çakal gibi düşmemizi bekleyeni de. Merak etmeyin, koşullar dostu da düşmanı da açığa çıkarır. Elbet Halit Bilgiç Daye parçası. Armağan olsun okuttuğum isimlerini okuttuğum bütün dostlarıma gelsin dedi. Berşan Tunçer.

Efendim gecemiz devam ediyor. Süleyman Şahin ve arkadaşlar ümit ediyoruz. Radyonun başına oturdular, bizi bekliyorlar. Murat İnce ne diyecek diye. Bakalım ne diyecek Murat İnce bugün. Bu saatten itibaren bizi nerelerde dinleyen kardeşler var. Kimileri işte Çiftlik Park'ta bizi arkadaşlarıyla birlikte radyolarını açmışlar, hoparlörlerini açmışlar. Öyle dinliyorlar. Bu Murat İnce ne diyecek diye bekliyorlar. Şimdi bir devam edelim. Nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama bir not alın arkadaşlar. Bana nasıl mesaj göndereceğinizi bilmeyen kardeşlerim var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Şimdi bakalım, Hazar Yıldız sana ihtiyacım var diyecek, bizi nereye götürecek, kim istemiş? Süleyman Şahin'den.

ekşi gözüne Hazar Yıldız'ın Benim Sana İhtiyacım Var adlı parçası armağan olsun. Süleyman Şahin'den iki gözüne bu güzel çalışma armağan olarak geldi ve dedi ki Süleyman Şahin, insan bazen bir sesin, bir bakışın, bir iyi misin deyişinin bile ne kadar kıymetli olduğunu yokluğunda anlıyor. Özlemek geçmiyor, sadece insan onu taşımayı öğreniyor. Yüreğimde eksilmeyen tek şey dua, vazgeçmeyen tek şey umut. Sen yeter ki yüreğini sağlam tut içi gözüm. Gerisi elbet bir gün yolunu bulur dedi. Süleyman Şahin iki gözüne Hazar Yıldız'dan bu muhteşem eser armağan etti.

Süleyman Şahin'den Musa Şahin, Veysel Sönmez, Kerem Hakbilen, Özgür Işık, Aykut Ayık, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Fatih Kara, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Sedat Murtay, Mustafa Davun, Melih Yürekli, Osman Yılmaz, Halil Ağarcan, Hüseyin Uzun ve ismini yazdığım, yazamadım, kader birliği yaptım. Tüm dostlarıma Ceylan, Yeşil Bağım Kurudu eseri armağan olsun. Kırıldık ama eğilmedik, sustuk ama vazgeçmedik. Herkes gününü yaşar, adam olansa gününü bekler. Vefası eksilmeyen kader birliği yaptım. Tüm kardeşlerime selam olsun. Allah gerçek dostu başımızdan eksik etmesin. Amin diyoruz Süleyman Şahin'den dostlarına. İsmini söyledikleri, söyleyemedikleri bütün kardeşlerine armağan olsun. Ceylan,

Bir başka Ceylan güzel çalışması Dön Maralım'la devam ediyoruz. İki gözünden Süleyman Şahin'e Ceylan Dön Maralım eser armağan olsun. Öyle bir özlem var ki ne zamana sığıyor ne de kelimelere. İnsan bazen güçlü duruyor ama yüreğinin en sessiz yerinde hep aynı eksiklikle yaşıyor. Değişen sadece takvim oluyor. Bekleyişin, duanın ve umudun yeri hiç değişmiyor. Sabır iki gözüm. Güzel günler en çok bekleyenlere yakışır dedi. İki gözü Süleyman Şahin'e Ceylan'dan Dön Maralım'ı bu güzel cümleleriyle ifade etti. Öyle bir özlem var ki ne zamana sığıyor, ne zamana sığıyor, ne de kelimelere. İnsan bazen güçlü duruyor ama yüreğinin en sessiz yerinde hep aynı eksiklikle yaşıyor. Değişen sadece takvim yaprakları oluyor bekleyişin. Duanın ve umudun yeri hiç değişmiyor. Sabır iki gözüm. Güzel günler en çok bekleyenlere yakışır. Süleyman Şahin, sana geldi iki gözünden. Dön Maralım, dön, dön, dön. Dön Maralım diyor. İki gözün sana Süleyman Şahin.

Ne gidenler döndü. Sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş. Hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al. Ya sen gel yanımda kal. Gitme varalım.

Gönül dağı duman dumana. Selamünaleyküm abi. Ben Boran Batman. Abilerim Umut Anıl Yüzgün, Ali Yetiş. Kardeşlerim Arifcan Boğatır, Şerifcan Yalavuk, Ferdi Ulgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Samet Yalçı, Fırat Yalçı, Namı Diğer, Hamido, Enes Çakır, Erdem Kırkgözler, Mehmet Ali Kerpiç ve can dostum Fatih Kara. Yolun bahtın açık olsun. Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin diyenler, devenin boynunu koparttık diyarında tam ortasındayız. Müslüm Gürses Gönül Dağı benden can dostlarıma gelsin dedi. Boran Batman'dan abileri Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, kardeşleri Arifcan Boğatır, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ulgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Samet Yalçı, Fırat Yalçı, Namı Diğer Hamido, Enes Çakır, Erdem Kırkgözler, Mehmet Ali Kerpiç ve can dostu Fatih Kara'ya. Yolun bahtın açık olsun mesajıyla geldi bu güzel çalışma.

Meral Sezgin geceleri istemiş kardeşimiz. Meral Sezgin geceler geldi. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bu eser başta MÇ olmak üzere tüm kader birliği yaptığı kişilere armağan olsun. İçin rahat, gönlün ferah olsun MÇ. Meral Sezgin'den geceler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bu eser başta MÇ olmak üzere tüm kader birliği yaptığı kişilere armağan olsun. İçin rahat, gönlün ferah olsun MÇ. Meral Sezgin söylüyor, geceler MÇ için geldi bu güzel çalışma.

arkamızdan konuşan ittir, yüzümüze konuşan yiğitler. Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Çağrı Kerpiç'ten. Kısımlarımız olan Arif Boğatır, Boran Yemiş,

yüzümüze konuşan yiğitler arkamızdan konuşan ittir, yüzümüze konuşan yiğitler Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Çağrı Kerpiç'ten ısımlarımız olan Arif Boğatır, Boran Yemiş ya da Boran Memiş, namı diğer Tosto'ya gelsin, Hüseyin Uğurlu bana dönek demiş itin birisi, Mesut Dinsoy'un isteği yayında efendim. Mesut Dinsoy ve arkadaşlar radyo başında inşallah. Mesut Dinsoy ve arkadaşlar radyo başına bir toparlanın. Bu da şey oldu, marka bir cümle oldu. Radyo başına toparlanın. Gelin bakın, bu Murat İnce ile ilgili artık bundan sonra her radyocudan bunu isterler. Murat abi böyle söylüyordu. Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Çağrı Kerpiç, ısımlarımız olan Arif Boğatır, Boran Memiş, namı diğer Tosto'ya selam olsun, Hüseyin Uğurlu bana dönek demiş. Mesut Dinsoy'dan geliyor bu güzel istek.

Mehmet Ali Kerpiç, iyi yayınlar abi. Ben Mehmet Ali Kerpiç, aslan abim Fatih Kara, seni çok seviyorum abim, her daim yolun yolumdur, özüm dostum Boran Batman'a da selam olsun. Her koşulda aslan gibi yaşamanın haysiyetine talibim. Ajanları Allah bildiği gibi yapsın mesajını geldi. Kimden? Berşan Tunçel diyor ki, Berşan Tunçel, her koşulda aslan gibi yaşamanın haysiyetine talibim. Ajanları Allah bildiği gibi yapsın. Ben orayı söyleyemiyorum Berşan. Hakkını helal et. Ersoy Ağırcan'dan Furkan Semih Şenol, Abdullah Tunçok, Bünyamin Veske, Yunus Emre Çakır, Burakan Yatağan, Haydarcan Çezik, Tarık Güngör, Abdullah Kızmaz, Emrah Çiftçi, adamlık soydan gelir sonradan değil mesajı geldi. Zeliha Nur, selamünaleyküm abi, kolay gelsin ablam, aleyküm selam. Az önceki mesajımla eşimin bana ulaşmasını sağladın, teşekkür ediyorum. Ay ne güzel. Eşim Eyüphan Ergün, seni çok seviyorum, sürekli aklımdasın. Eyüphan, radyonun başından ayrılmıyorsunuz değil mi kardeşim benim? Böyle bak, ani durumlar oluyor. Eyüphan Ergün'e selam olsun. Bir amme hizmeti, bir kamu hizmeti daha yaptık. Aileler bir araya geliyor. Zeliha Nur kardeşime de ben teşekkür ediyorum. Zeliha Nur eşi Eyüphan Ergün'ü çok sevdiğini söyledi. İyi, radyoyu takip ederseniz bir fayda sağlıyoruz işte. Bomba mesaj, Gio 56'dan düştü. Kader birliği yaptığı dostları Kado'dan Emrah Kararlı, Cavit Tağ Gün Doğmuş, Hakan Yılmaz, Oğuzhan Patır, dik duran adamın gölgesi bile yere eğilmez mesajı geldi. Hazat Altınışık'ın mesajı nasılmış bir ona da bakalım. Selamünaleyküm, ben Hazat Altınışık. Dayılarım Emre Çinkaya ya da Emre

Çinkaya, B. Erkan Kılıç, dostlarım Olcay Çakır, Ramazan Çimli, Eyüp Can Polat, Burak Avcı, Hakan Şişman, Selim Metin, Ferhat Ağgöz, Erdi Altıparmak, Koray Türk, Mehmet Uğur, Arda Ay Yıldız, Durmuş Bilge, Suvarican Aydoğdu ve kuzenim Oğulcan İleri'ye selam olsun. 40 gün sizin olsun. Bir gün bana yeter mesajı geldi. Yine bir başka mesaj. Furkan Semih Şenol'dan Can abisi Sercan Şenol, dostları Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Ayı Burak Ayaz, Veysel Seven, Bekir Aksu, Mehmet Meral, Barış Hızlı selam olsun. Bu arada Taner Ünal ve arkadaşlar radyo başına geçsinler. İki istekleri daha var. Birazdan onları da göndereceğim. Şimdi Recep Dinsoy'a selam olsun. Recep Dinsoy kardeşimin duaları yeter bize. İşi gücü rast gelsin. Benim çocukluk arkadaşım, evladı Mesut Dinsoy yeğenimiz. Çok geçmiş olsun dileklerimi bir kere daha iletiyorum. İnşallah yakın zamanda güzel günlerden Mesut Dinsoy hayırlı güzel haberler duyuyoruz. Güzelliklere vesile olur inşallah bütün duyduklarımız. Recep, dualara talibiz. Dua ederiz. Dua isteriz. Recep Dinsoy'un evladı Mesut Dinsoy'a bol selamları var. Dinsoy ailesi çok özlemiş Mesut Dinsoy'u. Yanaklarından öpüyorlar. Şimdi arkadaşlar gece 1'e değin yayın devam ediyor. Son saatteyiz. Acil isteklerinizi yapabilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a girdin. Üye oldun. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Şimdi Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı ve arkadaşları Burak Ünal, Muratcan Altındal, Ömercan Yurdagül'e çok selam var. Yine Murat Masatlı, Engin Kaçar ve Süleyman Akbulut kardeşlerine selamlarını gönderdi. Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı ve Okan Bülbül'e sıradaki eserler armağan olsun mesajı geldi. Murat Masatlı dostları Engin Kaçar'ı ve Süleyman Akbulut'u unutmuyor. Selamlarını gönderiyor her defasında. Evladı Kürşat Masatlı ve arkadaşları Burak Ünal, Muratcan Altındal, Ömercan Yurdagül'e bolca selam gönderdi. Yine Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı ve Okan Bülbül'e sırada keserler armağan olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Ferdi Ünal'ın evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan, Burakcan Ünal'a çok selamı var. Gözlerinden öpüyor Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a, Barış Ünal'a, Nihatcan Ünal'a, Ferdi Ünal'ın çok selamları var. Yanaklarından gözlerinden hasretle öpüyor. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip edenler çift kişilik yemek kazanma şansını yakalayabilirler. Ne yapmanız gerekiyor? Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, altına yorum yap ve hikayende paylaş. İlk 10 kişi kuvvetli ihtimal herhalde bu yemeği kazanacak. Elini çabuk tut, yorum yap. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46. Girdin. Son gönderiyi beğendin, altına iki kişi etiketleyerek yorum yaptın, hikayede paylaştın, çekilişe katıldın demek. Çift kişilik yemek kazanma şansın var. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Ciğerci kardeşler, Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet vermeye sabah 11.30 akşam 10 aralığında devam ediyor. Detaylar Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında, Instagram Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. İster alo de ayağına kadar gelsin ha Elbistan'da. Bir de bu var. Elbistan'ın içine hizmet veriyor ciğerci kardeşler. Yani o detayda ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. De artık yani Instagram sayfasını artık takip et. Elbistanlılar valla oraya beni getirmeyin ya. Valla Allah Allah. Küllerinden yeniden doğan şehrimize ben ancak başkentten bu kadar sahip çıkıyorum. Siz orada ne yapıyorsunuz? Hala takip etmiyorsunuz. Hadi hadi. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 rica ediyorum. Halis Hançer ve ekibine ciğerci kardeşlere selam olsun. Damak çatlatan lezzetler, ızgaralar, çeşitleri, ciğer, külbası, lokum bile varmış ya. O da var diyor, lokum da var diyor. Hani etin en iyi yeri var ya, o da var diyor ızgarada diyor. Halis Hançer, damak çatlatan lezzetler ciğerci kardeşler de Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler. Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46. Artık ezberledik ya vallahi ya. Recep'im, Rabbim de senden razı olsun can kardeş. Vallahi billahi dua var ya öyle güzel ki. Nasıl size söyleyeyim, dua etmek o kadar ya da dua almak birinden o kadar güzel ki arkadaşlar. Kardeşim bana dua ediyor 5 vakit. Allah razı olsun. Allah ayağına Recep Dinsoy'un da taş değdirmesin. Umduğuna nail olsun.
korktuğundan emin

olsun benim canım kardeşim Recep Dinsoy ve tabii ki siz canlarım için de aynı dileklerimi Cenab-ı Rabbül Alemine niyaz ediyorum. Efendim. Ya bir çuval laf ediyoruz. Hala mesajlarınız eksik geliyor bu saatte. 12'den sonra havlu atıyorsunuz. 12'de yayını bırakayım mı? Var mesajlar arkadaşlar, şaka yapıyorum ama tabii daha fazla gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. K. Özkan, Demet Evler'den Aslan kardeşi Kadir Efe Çortoğlu kardeşine selam olsun. Aslanım benim, bizi bizden başkası yıkamaz. Arada bir dedi. Barış Kahraman'dan arada biri gönderdim. Taha Özkan, Ankara Demet Evler'den Aslan kardeşi Kadir Efe Çortoğlu kardeşine selam olsun dedi. Aslanım, aslanım benim, bizi bizden başkası yıkamaz dedi. Ve arada biri armağan etti.

Selamünaleyküm abi, ben Boran Batman. Boran Batman'ın ikinci isteği geldi. Boran Batman ve aleykümselam can kardeşim, işin gücün rast gelsin. Boran Batman diyor ki, abilerim Umut Anıl Yüzgün, Ali Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ulgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Samet Yalçı, Fırat Yalçı, namı diğer Hamido, Enes Çakır, Erdem Kırkgözler, Mehmet Ali Kerpiç ve can dostum Fatih Kara FK'ya yolun bahtın açık olsun ve aynı yolda yürüyüp yolunu değiştiren can hısımlarımız Gigiş Özpolat, namı diğer Tatar Zekeriya Çakıroğlu'na bizden selam olsun. Bir gün yolumuz kesişirse sizi en güzel şekilde ağırlamak sözümüz olsun. Esat Kabaklı'dan yol yemez armağan olsun dedi Boran Batman ağabeylerine, kardeşlerine, canlarına, ciğerlerine. Çok güzel bir şarkı gönderdi. Yol yemez Esat abiden geliyor ve diyor ki Boran Batman, bir gün yolumuz kesişirse sizi en güzel şekilde ağırlamak sözümüz olsun.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Devam ediyoruz. Şarkılarınızı çalıp çıkacağız. Ozan Tavan, Kadir Arslan mesajlarınız var. Hilal Kuzey halledeceğiz. Taner Ünal ve arkadaşlar radyo başında olsunlar. Demet Evler'den bak. Demet Evler'den Bekir Karagöz ve Yiğit Ekim'den Aslan kardeşleri Mehmet Taşezen, Yalçın Taşezen, Umut Karagöz, Ferhat Can Altunsaray, Muzaffer Çiçek, Burhan Okur, Mete Çakmak, Yunus Yusuf Sümbül ikiz kardeşler, Nail Baran, Mamiş Polat, Berat Karasakal, Baki Mamak, Sarp Doğan, Güney Çalışkan, Onur Öztürk, İbrahim Yiğit, Şentepeli Can Dayı, Ahmet Karagöz'e Selocan Az Kaldı şarkısını istiyoruz. Zindanlar ne kadar karanlık olursa olsun sizin içinizdeki ışığı söndüremez. Elbet bir gün can dostlar. Demet Evler'den Bekir Karagöz ve Yiğit Ekim'den Aslan kardeşleri Mehmet Taşezen, Yalçın Taşezen, Umut Karagöz, Ferhat Can Altunsaray, Muzaffer Çiçek, Burhan Okur, Mete Çakmak, Yunus Yusuf Sümbül kardeşler, Nail Baran, Mamiş Polat, Berat Karasakal, Baki Mamak, Sarp Doğan, Güney Çalışkan, Onur Öztürk, İbrahim Yiğit'e, Şentepeli Can Dayı, Ahmet Karagöz'e, Selocan Az Kaldı geldi. Zindanlar ne kadar karanlık olursa olsun sizin içinizdeki ışığı söndüremez. Elbet bir gün

Baharı unuttum, kışlarda kaldım. Sen yeşerdin çıktın, ben ise soldum. İki damla yaştın gözümde dondun. Ya, ya, zalim yar. Ellerimi ellerine al yar. Yüreğimi kalbine sar ya. Sensizliği bir de bana sor ya. Ya, zalim. Sen nasıl bir aşksın, nasıl sevdasın? Gönlümde kanayan derin yaramsın.

0: yüreğimi kalbine sar yar. Sensizliği bir de bana sor yar, yar, zalim yar.
1: Ozan Tavan'dan düzeltiyorum. Ozan Tavan. Evet, Ozan Tava'dan Kurtan Özdemir, Alican İnanır, Bilal Ulusoy, Furkan Aydın'a gelsin, Metin Işık, Eşten Yana Dosttan Yana Çalar Mısınız geldi. Ozan Tava'dan Kurtan Özdemir, Alican İnanır, Bilal Ulusoy, Furkan Aydın'a gelsin, Metin Işık, Eşten Yana Dosttan Yana geldi efendim.

kışım olur, bahar olur, yazım olur, azan vurur, kışım olur, gözlerinde olur.

Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile birlikteliğiniz her gün 19 gece 01 aralığında cumartesi pazar dahil olmak üzere devam ediyor. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490. Değerli dostlar, mesajlarınızı da mediamesaj.com üzerinden alıyoruz. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bu şekilde dünya genelinde ister bilgisayardan ister cep telefonundan girip hemen mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Kadir Arslan kardeşimizin mesajı şöyle: hayırlı yayınlar, ben Neriman Kara. Kadir Arslan panelinden gelen mesaj. Hayırlı yayınlar, ben Neriman Kara. Canım oğlum Fatih Kara. Nerede olursan ol, ben her zaman yanındayım. Annem kurban olsun sana, yakışıklı oğlum. Murat Bey, duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Oğlumuzun vesilesiyle biz de hep dinliyoruz. Hayırlı geceler. Rabbim herkese evladına, sevdiğine kavuştursun. Efendim çok teşekkür ederim. Özellikle annelerim ve babaların benim yaptığım konuşmalarla alakalı yanımda olmaları beni çok mutlu ediyor. Ailelerden aldığım mesajlardan yola çıkarak da ben de canlı yayınlarda genç kardeşlerimi bir baba olarak, hatta büyük baba olarak uyarıyorum. Öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi gönül imbinden geçirip o çıkarımları, o tecrübeleri çocuklarımıza sunmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki 20 yılda yetiştirdiğimiz evladımızı 20 dakikada, yani öğrettiğimiz örf, adet, gelenek, görenek, ne varsa duygu ve düşünce, fena bir arkadaş 20 dakikada darma duman edebiliyor. Yani çocuğu tanımaz hale geliyoruz, tanıyamaz hale geliyoruz. Biz de buradan yola çıkarak çocuklarımız, özellikle genç kardeşlerim, pırıl pırıl kardeşlerim, suça bulaşmamış ya da suça bulaşmış da kendine bir yol arayan, bundan sonra ne yapsam diyen kardeşlerimize bir ışık olmaya, bir yön vermeye çalışıyoruz. Tabii ki Cenab-ı Rabbül Alemin neyi murad ederse biz onu konuşuyoruz. Allah şahit, yukarıda bir planla, programla çıkmıyorum programlarıma. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Çok şükür, elhamdülillah.

bir olur hani biraz hani böyle biraz yukarıdan konuşmuş gibi oluruz. Hazırız biz, her zaman hazırız. Rabbim yanıltmasın, şaşırtmasın. Her şeye kadir o. Ben her zaman Bismillah, Hasbiallah, Ya Rabbi ben yokum sen varsın diye bu mikrofonun başına gelirken bütün programlarım için niyetim de budur. Unutursam bile niyetim budur. Allah'ım biliyor benim kalbimi. Ya Rabbi Bismillah, Hasbiallah, ben yokum Ya Rabbi sen varsın. Allah bize yeter. Rabbim neyi murad edersen ben onu söyleyeyim. Beni şaşırtma Allah'ım. Huzurunuzda bakın dua ediyor ve niyetimi beyan ediyorum sizlere. Allah da biliyor kalbimi, kulu da biliyor. Ve benim de çocuklarım var. Hem de çok büyük evlatlarım var. Bir tanesi 88 doğumlu, bir tanesi 92 doğumlu, bir tanesi genç, 2009 model. Allah evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Bir baba olarak, bir anne olarak ne kadar acı çektiğinizi, ne kadar paramparça olduğunuzu bilmem mi? En ufacık şeyde yüreğimiz yerinden çıkıyor. Ona gelen bize gelsin, evlada gelen bana, babaya gel, anaya gel. Hep böyleyiz ya. Ve şimdi anne ve babalardan da böyle güzel mesajlar alınca yüreğim doluyor. Çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Evet, duyarlı. Duyarlı olmak gerekiyor. Yani bir programcı olarak şarkı çalmak değil ki sadece iş yapmak. Yani bir programın girişi, gelişmesi ve sonucu olması lazım. Ve Allah bunu murad etmiş, büyük kitlelere hizmet etmemize vesile olmuş. Bu yani Rabbim emretmiş. Mutlak suretle ben ve benim gibi insanlar, seçilmiş insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Yani görevliyiz bu dünyada. Bakın kitle iletişim araçları üzerinden Türkiye'de 80 istasyon, 50 il ne demek arka? 1000 kişi dinlese 50 bin kişi dinliyor anlık yani. 50 bin insanın kulağına bir şey söylüyorsun. İki tane laf büyü niyetine geçiyor derler yani, iki tane laf, iki tane cümle. Güzel şeyler söylemek lazım insanlara. Ben de güzelleri söylemeye çalışıyorum. Olumlu düşünmeyi, sevgi dolu olmayı anlatma gayreti içindeyim. Kabadayılığın iki ekmek parasını evine alnının teriyle götürmek olduğunu söylemeye çalışan ve bir şekilde temiz kalmayı öneren bir ağabey, bir baba, bir kardeş, bir gönül dostu olarak buradayım. Anneler, babalar, övgülerinizi ve değerli dinleyenler, kardeşlerim, canlarım, benimle kesiştiğiniz yolları ve beğenip beğenmediğiniz noktaları lütfen açık yüreklilikle Instagram'da Murat İnce Net Instagram adresim mavi rozetli güvenle yazabilirsiniz. Kızanlar da varsa kızgınlıklarını da yazsın. Dava etmem, merak etmeyin. Kimseyle uğraşacak gücüm yok bu manada. Yani biz bize taş atana gül uzatanlardanız. İnanın bana. Hakaret mesajları gelmiyor mu? Geliyor. Yani çok az. O da kendini bilmez. İşte kendi sayfası bile değil. Ne olduğu belirsiz modellerden geliyor. Yani kimliğini saklayarak falan. Halbuki düşünün, ben 16 yıl Türkiye Polis Radyosu'nda çalışmışım. Yani bir şekilde istesem siber suçlardan kardeşlerimden birinden istirham ederim. Ben abileriyim. Yani 16 güzide yılım. Güzde kuruluşumuz Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. Haberleşme Daire Başkanlığı'na bağlı olarak istediğimiz insana ulaşırız. Yani bir şekilde bize hakaret ediyor falan. Yani online olarak o bu sistemin içinde muhakkak yakalanır. Ama derdim kavga etmek değil. Derdim birini dövmek sözle, fiziki, asla. Allah şahit. Yola getirmek, yolun düzünü göstermek. Yardan düşmesin diye. Uçurumdan az önce belki bir elimizi uzatırız da tutarız. Bir çocuğumu kurtarsam, bir evladımızı kurtarsam kar değil mi arkadaşlar? Eyvallah. Yani bu duygu ve düşüncelerinizi arada yazın ya. Çok hoşuma gidiyor. Vallahi billahi ya, nefsimden haya ederim. Nefsime hoş geliyor yani. Ne için yapıyoruz ki bu iş? Sadece para mı yani her şey? Hayırlı yayınlar. Ben Neriman Kara. Tekrar bir mesajı var Neriman Hanım'ın. Neriman Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Canım oğlum Fatih Kara. Nerede olursan ol, ben her zaman yanındayım. Annen kurban olsun sana, yakışıklı oğlum. Murat Bey, duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Oğlumuzun vesilesiyle biz de hep dinliyoruz. Hayırlı geceler. Rabbim herkesi evladına, sevdiğine kavuştursun. Amin. Ben Neriman Kara, tekrardan bir mesajı var Neriman Hanım'ın. Canım oğlum Fatih Kara ve arkadaşları Emre Özel, Tandoğan Kırkgözler, Mustafa Güler, Boran Batman, Mert Atasoy, Metin Keskin, Sami Türkmen, Hasan Hüseyin Yılmaz, Oğuz

Sultan Patır, Süleyman Şahin, Cesur Cihan ve aslan oğlum Mehmet Ali Kerpiç'e Rabbim tez zamanda sizi ailenize ve birbirinize kavuştursun. Hilal Kuzey, seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim. Bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum, seninleyim ve tek. Sevgilim Oğuzhan Patır'a gelsin bütün şarkılar, iyi yayınlar. Fatih Bulut kardeş, bir gönderelim bakalım. Fatih Bulut kardeş, Taner Ünal'ın yüreğinden, ağabeyi Alper ve Orhan Ünal ağabeylerine, aslan abisi Alper Ünal ve ağabeyi Orhan Ünal'a geliyor. Bugün değil ama elbet bir gün. Fatih Bulut kardeş, Taner Ünal daha kapatmadı perdeyi. Devam ediyoruz. Taner Ünal'ın yüreğinden, Ünal Hava Yolları, Alper Ünal ve ağabeyi Orhan Ünal'a geliyor bu güzel çalışma. Bugün değil ama elbet bir gün mesajıyla.

Selamünaleyküm. Ben Can Göksoğlu. Başta Recep Aksoy'dayım. Doğukan Kılıçkıran, Osman Arslan, Arda Berk Akar, Furkan Kılıç, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Tayfur Avcı ve bütün şerefli delikanlılara selam olsun. Kapılarda bekliyorum. Burla bir kardeşiniz var. Verecek bir canımız var. Sizlere kurban olsun. Vefayı unutmayan herkese can kurban. Beraber ekmeğimizi bölüştüğümüz, aynı gökyüzünü paylaştığımız, kader birliği yaptığımız herkese selamlar. Bizim yolumuz şeref, onur, adamlık yolu. Biz bedeli canımızla, kanımızla, özgürlüğümüzle, ailemizle, kardeşlerimizle ödedik. Bir ömürde bedel ödemeye razı insanlarız. Bizim kimseyle de iddiamız yok. İddiası olanla da vallahi bir gerimiz yok. Allah'a emanet olun. Bütün dosta düşmana selam olsun dedi Can Göksoğlu. Ve aleyküm selam Can Göksoğlu. Tayfur Avcı'nın mesajı. Selamünaleyküm, ben Tayfur Avcı. Aslan kardeşlerim, ağabeylerim. Batuhan Kuşbudu özüm. Arda Berk Akar, Can Göksoğlu, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Karacan, Kızılcamamlı Özgür Koçak, Bayram Taplak, Oktay Tekin, Sertaç Kara, Fatih Kara, Murat Aslan, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Ali Taylan Doğan, Çağrı Sözen, Raşit Gökçe, Halil İbrahim Topdemir, Hakan Çakmak, Melikşah Çakıray Karabasan. Melikşah Çakıray Karabasan. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Önce şeref, sonra hayat dedi Tayfur Avcı. Kardeşlerine, canlarına, dostlarına, özlerine selamlarını gönderdi. Bütün dostlarına, yol kararınca dönen namerttir. Önce şeref, sonra hayat dedi Tayfur Avcı. Efendim devam ediyoruz. Can Bora, düzeltiyorum, Can Göksoğlu özellikle Ayhan Bora Kaplan ağabeyine de çok selamlarını söyledi. Can Göksoğlu özellikle Ayhan Bora Kaplan ağabeyine de bol bol selamlarını gönderdi. Bu da üzerimizde kalmasın, eksik olmasın.

0: Evet, devam ediyoruz. Taner Ünal'ın yüreğinden geliyor yine. Türküden diyar diyar. Ağabeyi Alper Ünal'a, Ünal Hava Yolları'na ve Orhan ağabeyine, Orhan Ünal'a, Taner Ünal'ın yüreğinden. Türkü Çevik dostum, sanatçı Türkü Çevik söylüyor. Diyar diyar, Taner Ünal'ın yüreğinden Can ağabeyi, Aslan ağabeyi, Alper Ünal'a ve ağabeyi Orhan Ünal'a armağan olsun. Türküden diyar diyar, bugün değil ama elbet bir gün dedi yine Taner Ünal.
1: Yağmur gibi akın.

Can Göksüoğlu insanı insan yapan kavgası ve de savaşıdır dedi. Eğer ki bir insan savaşından ve de kavgasından kaçarsa bir ömür boyu boynu bükük gezer. Dünya dönmeli ama insan yolundan dönmemeli dedi Can Göksüoğlu.

Evet, güzel bir eser var ama öncesi bir iki mesajım daha var. Onları da yapalım, hak geçmesin. İnsan, Can Göksoğlu'nun mesajı şöyleydi: İnsanı insan yapan kavgası ve de savaşıdır. Eğer ki bir insan savaşından ve de kavgasından kaçarsa, bir ömür boyu boynu bükük gezer. Dünya dönmeli ama insan yolundan dönmemeli. Net bir ifade Can Göksoğlu'ndan geldi. Selam olsun.

Tayfur Avcı kardeşim bir mesaj daha göndermiş. Aynı mesajı göndermiş. Eyvallah Tayfur. Selamünaleyküm, ben Tayfur Avcı. Aslan kardeşlerim, abilerim. Batuhan Kuşbudu. Özüm diyor Batuhan Kuşbudu'ya Tayfur Avcı. Arda Berk Akar, Can Göksoğlu, Furkan Önsal, Furkan Kılıç Karacan, Kızılcamanlı Özgür Koçak, Bayram Taplak, Oktay Tekin, Sertaç Kara, Fatih Kara, Murat Aslan, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Ali Taylan Doğan, Çağrı Sözen, Raşit Gökçe, Halil

Halit İbrahim Topdemir, Hakan Çakmak, Melihşah Çakıray Karabasan. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Önce şeref, sonra hayat diyor. Kim diyor? Tayfur Avcı kardeşim diyor. Tayfur Avcı'ya ve dostlarına bir kere daha selam olsun.

kuzeni Ali Muaz'dan, aslan kardeşim benim, adamına göre adam benim kardeşim Çetom Yasin'im, özledim seni kardeşim, Oğuz Yılmaz'dan Keriman'ı çalar mısın abi? Selamlar olsun. Oğuz Yılmaz Keriman'ı istedi kardeşlerimiz, bir gönderelim. Kuzeni Ali Muaz'dan aslan kardeşim. Aslan kardeşim benim, adamına göre adam benim kardeşim Çetom. Aslan kardeşim benim, adamına göre adam benim kardeşim Çeto Yasin'im, özledim seni kardeşim. Oğuz Yılmaz'dan Keriman'ı çalar mısın abim? Selamlar olsun. Geldi kuzeni Ali Muaz'dan aslan kardeşine, Çeto'ya, Çeto Yasin'e armağan olsun. Keriman, rahmetli Oğuz Yılmaz söylüyor.

Şöyle müzikle kapatalım geceyi ya, keyifli keyifli. Hayatın içinde bazı insanlar dostlarını çok sever, çok sayarlar. Sevgili Tayfur Avcı ve Can Göksoğlu selamlarını gönderiyor dostlarına, sevdiklerine. Sevgili Tayfur Avcı ve Can Göksoğlu'ndan bir mesaj var yine. Ve aleyküm selam, selamünaleyküm demişler. Başta Recep Aksoy dayımız olmak üzere Ayhan Bora Kaplan ağabeyimiz, Doğukan Kılıçkıran, Osman Arslan, Arda Berk Akar, Furkan Kılıç, Batuhan Kuşbulu, Furkan Önsal, Tayfur Avcı ve bütün şerefli delikanlılara selam olsun. Kapılarda bekliyoruz. Burada kardeşleriniz var. Verecek bir canımız var sizlere, kurban olsun. Ve vefayı unutmayan herkese can kurban. Beraber ekmeğimizi bölüştüğümüz, aynı gökyüzünü paylaştığımız, kader birliği yaptığımız herkese selamlar. Bizim yolumuz şeref, onur, adamlık yolu. Biz bedeli canımızla, kanımızla, özgürlüğümüzle, ailemizle, kardeşlerimizle ödedik. Bir ömür de bedeli ödemeye razı insanlarız. Bizim kimseyle bir iddiamız yok. İddiası olanla da vallahi bir gerimiz yok. Allah'a emanet olun. Bütün dosta, düşmana selam olsun. Can Göksoğlu ve Tayfur Avcı'dan bütün dostlara selam olsun. Bu memlekette her daim varız dedi Can Göksoğlu ve Tayfur Avcı. Abilerini, kardeşlerini, dostlarını, kader birliği yaptığı arkadaşlarını çok özlediklerini söylüyorlar. Selam olsun Can Göksoğlu'na ve Tayfur Avcı kardeşime. Çok duygusallar bu akşam. Çok özlemişler çünkü. Çok özlemiş Can Göksoğlu da, Tayfur Avcı da. Kolay değil tabii ki, ayrı düşünce insanlar birbirini özler. Bir de geçmiş varsa. Arkadaşlar bugün çok konuşacağımız konu vardı ama vallahi yine yarım kaldı. Hiçbir şey konuşmadık. Anlatmak istediğim özellikle gönülden gönüle köprüler konu başlığı adı altında konuşmak istedim. Ama ve lakin vakit yetmedi. Bugün ciddi bir yoğunluk vardı. Çok iyi bir ifade değil mi? Gönülden gönüle köprüler. Çünkü insan aslında konuşarak değil, gönül kurarak yaşar. Dünyada milyonlarca yol var, milyonlarca köprü var. Dağları aşan yollar, denizleri birleştiren köprüler. Körpüler var, torpaklarım. Ama hiçbir mühendis iki kalbin arasına kurulacak köprüyü inşa edemedi. Onu ne taş yapabilir, ne demir, ne beton. Onu ancak samimiyet kurar, biliyor musunuz? Vefa kurar, merhamet kurar ve en çok da karşılık beklemeden sevebilen yürekler kurar. Dostlarım, ben yıllardır şuna inanıyorum. İnsan ömrünü yaşadığı şehirlere değil, ya da ömrünü yaşadığı şehirlerle değil, dokunduğu gönüllerle tamamlar. Çünkü öyle insanlar vardır ki hayatınıza bir gün girer ama ömür boyu içinizde kalır. Bir cümlesiyle yolunuzu değiştirir. Bir duasıyla gecenizi aydınlatır. Bir tebessümüyle yıllardır taşıdığınız yükü hafifletir. İşte buna gönülden gönüle kurulan köprü derim ben. Ve dikkat edin, kalpler arasındaki en sağlam köprüler çoğu zaman sessizlikten yapılır. Bazen hiçbir şey söylemezsiniz ama karşınızdaki insan sizi anlar. Bir bakış yeter, bir ben buradayım cümlesi yeter. Hatta bazen sadece aynı gökyüzüne bakmak bile yeter. Çünkü gönül kulağın duyamadığını işitir. Gözün göremediğini görür. Dilin söyleyemediğini hisseder. Dostlarım, şu dünyada herkes bir ev yapabilir, bir bina dikebilir, bir servet kazanabilir. Ya ama çok az insan başka bir insanın yüreğinde kendine bir yuva kurabilir.

İşte gerçek zenginlik de budur. Gerçek miras budur. Arkanızdan edilen bir dua, bir çocuğun iyi insandı demesi, bir annenin sizi hayırla anması, bir dostun sizi özlemle hatırlaması. Çünkü insan toprağa girdiğinde yanında malını değil, kalplerde bıraktığı izi götürür. O yüzden bu gece ne kırgınlıkları büyütelim ne mesafeleri. Bu gece kalpten kalbe uzanan köprüleri konuşalım istedik ama yarım kaldı. Yarın devam ederiz. Yıkılan gönülleri yeniden nasıl onarabileceğimizi konuşuruz yarın inşallah.

0: İnşallah. Hakkınızı helal edin. Ben de yana helal hoş olsun. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bana da dua edin, olur mu? Ha? Edersiniz değil mi? Edersiniz. Hakkımda ne düşünüyorsanız iyilik olarak milyon katı. Kötülük düşünenlere ben bir şey söylemiyorum. Rabbim size milyon katını versin. İyilik düşünen, kötülük düşünenlere de beddua etmiyorum. Biliyorum ki beddua iyi bir şey değil. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.